Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda

Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa. Kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok ona. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

her kulun gönlünde bin gencineyi yektası var. Taht için sultana abade olan inşası var. Çünkü miras-ı ilahi Adem'in kalbindedir. Kadrini takdir edene mesned-i alası var. Kimi Allah sevgisi dolmuş derunundan taşar. Kimine en sevgili alemde bir dünyası var.

Kimisi dolmuş derunu cümle har. Kiminin gönlünde pinhan bir saçı Leyla'sı var. Mürdiganu hem fakiranı taayyüp etme kim. Kulunun maksudunu irsal eden Mevlası var. Ey gönül, havf-ı ilahi ile dağla kalbini. Bil ki Tanrı'nın yarın ol mahşeri kübrası var. Nice çevirsin Hulusi yüzünü gayrılara. Çünkü ol şuhun başında aşk ile sevdası var.

gönül bir bahr-ı ummandır. Ana haddu payan olmaz. Derunu dürr-ü cevherdir ki pinhandır ayağın olmaz. O dürr-ü cevheri bilip hemen sarrafına tapşır. Bu cevher cevheri haktır, gayrılara beyan olmaz. Bu nefsi katledip ey can, selamet ber kenara çık. Anın katline tevhid gibi bir keskin sinan olmaz. Bu kalbin hanesin pak et, misafir gele dost sana. Musaffa olmayan gönül o dildara mekan olmaz. Hulusi dost cemaline kılıpsın bülbül veş zar. Cemali öyle güldür kim, ana hergiz hazan olmaz.

azap alır çekemem ki yara. Ümidimi kesemem ki yara. Sen rahimsin, sen kerimsin yara.

Yusuf. Daha düne, ne dünü, daha bu kuşluk vaktine kadar annem sanarak kendime bir sığınak, bir sütlü pınar umarak, gah kapılardan kovularak, gah kapım çalınarak her gölgeye sığınmak istedim. Annemi ararken adım Ebru'ya çıktı. Oysa annem marife gelir, harfi tariflidir, yüzüm ak. Adem'den bu yana ona hıyanet etmedim. Toprağın zehrini arıtarak nasıl gelişirse zakkum, öyle gelir kokusu annelerin. Anne kokusu birdenbire gelir, Eyyub mahvının mes'ud mealidir. Annem şahitli, bir sabah namazı vakti gibidir. Anne, işte gene suçüstü hazırlıyorlar bana. Mürşit, kendisine sürekli ihanet edilen adam demektir. Annem cennettedir, bakire ve her zaman 25 yaşında. Yusuf sonraki iştir, sondan bir evveldir. Yusuf bir adamın bir lacivert gömlekten ilk kez anne kokusu almasıdır.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan
ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem. Hatice-tül Kübra'nın hatıraları. O gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

Allah-u Teala mümin kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Kendi yolunda mücadele edenlere hidayet yollarını gösterir. İmtihan eder fakat en kritik ve muhtaç anlarında salih kullarını mucize ve ikramlarıyla himayesine alır. Yeter ki mümin inancını yitirmesin. Ateşe atılanı, balığın yuttuğunu yalnız ve yardımsız bırakmayan Allah hiç kimseyi unutmaz. Kalplerdeki gizliyi bilen Allah, İslam için mücadele veren bu uğurda belalara, musibetlere düçar olanları haşa unutur mu? Fakat müminleri dener, kafirlere de mühlet verir. Mükafat ve ikapların tecellisini yapılanların niteliğine göre dünya ve ahirete taksim eder. Allah'ın kanunları insanlar için böyle bir strateji koymuştur.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

Hakkı kanıyla yücelten Habil'den, Yahya'nın kanının iniltilerinden, Hüseyin'in kurban olduğu çöllerden, hiç durmayan bir kandır hep akmada. Tüm varlıkların en şereflisinden, alemlere Allah'ın elçisinden, uğruna canlar feda edilenden bir davettir bu haykırılmada. Ebu Hanife'nin zindan çilesinden, İmam Ahmed'in Kur'an sevgisinden, Cafer-i Sadık'ın derin ilminden bir derstir bize bu meydanlarda. İdam sehpasında İskilipli'den, Nursi'nin düşerken Van Kalesi'nden kopan feryadıdır yankılanmada. Benna'nın kanıyla dirilen dinden, Seyyid'in çektiği işkencelerden, Mısır'da kükreyen İstanbul'den açan bir laledir bu diyarlarda. Lübnan, Filistin'den, Azerbaycan, Somali, Çeçenler'den açın radyoyu, bak tüm beldelerden tekbir yükselir ümmet uyanmada. İlahi hamdımız ta gönlümüzden, kabul buyur şühedanın dilinden. Rabbim halkımıza kutlu indinden, zafer lütfet,

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Cennetin bir bedeli vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214. Kıymetli dinleyiciler, insanlık tarihine baktığımız zaman en büyük sıkıntıları başta peygamberler olmak üzere inananların çektiklerini görüyoruz. İman en büyük nimettir. Bu nedenle bu konudaki imtihan da çetin olmaktadır. Hayat imtihanı inananlar

büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek derken de asla çaresizlik, imanda tereddüt ve acizlik içerisine düşmemişler, ellerinden geleni yaptıktan sonra şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder ilahi fermanından hareketle o yardımı bekleyerek mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Nitekim Yüce Allah'ın bu hususta sözü vardır ve şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed Suresi 7. Şüphesiz cennetin bir bedeli vardır. Bir nimet ne kadar değerliyse kıymeti de ona göre takdir olunur. Ya nimetlerin en güzeli olan cennet nimeti, paha biçilemeyecek kadar değerli olan bu nimeti kazanmak elbette o derece zahmetli olacaktır. Geçmiş kavimlerin bu konuda yaşamış olduğu sahneleri anlatan şu ayetlere kulak vermek gerekir. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. Rivayete göre İslam öncesinde Necran halkı Hristiyanlığı kabul edince Himyar kralı Yahudi Zinuvas onlara savaş açmış, dinlerinden dönmeyenleri açtığı hendeklerde ateşlere atmıştır. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Bürüç suresi 3'ten 9'a kadar olan ayetler. Kıymetli dostlar, ilk Müslümanlar da aynı şekilde şiddetli imtihana maruz kalmışlardır. Habbab bin Eret anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesinde otururken gelip müşriklerin yaptıklarından şikayette bulunduk. Bize yardım etmiyor musun? Bize dua etmiyor musun dedik. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş bir vaziyette oturdu ve şu cevabı verdi. Sizden önce öyleleri vardı ki kişi yakalanıyor, onun için hazırlanan çukura konuyor, sonra getirilen bir testere ile başının ortasından ikiye bölünüyordu. Bazısı vardı, demir taraklarla taranıyor, vücudunda sadece et ve kemik kalıyordu. Bu yapılanlar onları dininden çeviremiyordu. Allah'a yemin olsun ki Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki bir yolcu devesine bindi mi Sana'dan kalkıp Hadramevt'e kadar gidecek, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak, sadece koyunu için kurttan korkacak. Ancak siz acele ediyorsunuz. Unutmayalım ki büyük hedeflere büyük mücadelelerle, sabır ve sebatla ulaşılabilir. Cennetin bir bedeli vardır. Kur'an'dan öğütler.

Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair. Telgrafın tellerini kurşunlamalı, öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime, her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen, bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan 42. saymalıyım. 40 hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anaran maz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru, tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğuyla içen, cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen, evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında, çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının, bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan, diğeri kan ter içinde yayla yollarında, mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpushane çeşmeleri akar, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp, apansız silahına davranan, nice delikanlıların figüranlık yaptığı, yazlar bilirim memleketime özgü. Güzler bilirim ülkeme dair, karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha, kalbim gibi kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde, limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra,
Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alımlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli listesini yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küs Tüket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

Münacaat. Yönelir ya yüreğim rahmine bir kupa baldırandır, hüznüm erir. Eritir gibi medcezir bir suyu dünyaya tutunan yüzüm erir. Harf erir, kelime erir, erir de akkor bir metal olur cümlelerim. Ya karış kıvılcımları ağlar, düşmeden toprağa sözüm verir. Kar serper bu közlerin yakıcı çevresine, yüreğimde o umut. Elimde ağlamakların erittiği bir mendil, sürerim gözüm verir. Gece açılmış çiçekleriyle kuşatıp gider çepçevre yalnızken. Kendime yönelişlerin dipsiz sularında bir batık gemidir, özüm verir. Kişneyen bir baharken taşırdım utanç bohçalarımda suçu. Korkudan yazım sessiz, kışım tanınmaz peçeli, çırçıplak güzüm erir. Bu münacaat göğerir, affolma topraklarına uzatmış boynunu umudun. Bir şiir menekşesi arz olunur niyaz ellerine.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarında sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlar Lübnan'da yaşanan vahşete göz yumuyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Beka bölgesindeki Birital kasabası yakınlarında bulunan Nabisirik bölgesi en az 5 kez hedef alındı. Sur kentinde de iki ayrı yerde yerleşim yerleri Siyonist işgal rejimi savaş uçakları tarafından bombalandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun saldırılarında biri çocuk, 11 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Şehit edilenlerden ikisinin sınıra yakın bir yerde hedef alındıkları belirtildi. Siyonist işgal ordusu bunun ardından geniş çaplı hava saldırıları ve Güney Lübnan'a kara operasyonu başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana işgal ordusunun saldırılarında en az 3.111 kişi şehit oldu. Siyonist işgal ordusu ise çatışmalarda 22 askerini kaybettiğini ileri sürdü. Sağdan gelen görüntü ve haberler ise işgal ordusunu yalanlar nitelikte. Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması. Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi. Anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması. İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması. Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklamasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar, Trujillo kırsalında çalışan tarım işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ayrıca Omaha bölgesinde ise polise yönelik planlı bir pusu kuruldu. Saldırganların konvoyun geçişi sırasında ateş açması sonucu 6 polis hayatını kaybetti. Savcılık sözcüsü olay yerinde iki ayrı ekip tarafından kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Honduras Güvenlik Bakanı saldırıların büyük ihtimalle ağır silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı, arazi işgali, çete çatışmaları nedeniyle istikrarsızlık yaşandığını ifade edildi. Saldırılar Honduras Kongresi'nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşti. İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli

ederek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair, ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi. ABD'de hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini kökünden sarsan bu hamle geldi. Trump, kendisine ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı. New York Times'ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Trump ve ailesini kapsayan yeni bir hukuki düzenleme ile geçmiş ve gelecekteki mali ve vergisel soruşturmaları fiilen devre dışı bırakan bir koruma mekanizması oluşturdu. Haberde bu adımın klasik anlamda başkanlık affı sınırlarını aştığı ve yalnızca mevcut dosyaları değil, ileride ortaya çıkabilecek olası soruşturmaları da kapsadığı belirtildi. Bu nedenle uygulama bazı hukuk çevreleri tarafından ömür boyu dokunulmazlık olarak tanımlanıyor. New York Times yazarı Jeffrey Toobin, söz konusu düzenlemeyi devletin bazı kişi ve kurumlar için adeta önceden kapatılmış bir hukuk alanı oluşturması şeklinde yorumladı. Buna göre Trump ailesi, mali ve vergi başlıklarında olası incelemelerin büyük bölümünden muaf hale geliyor. Haberde ayrıca bu düzenlemenin uzun süredir devam eden vergi soruşturmaları ve mali incelemeleri de etkisiz hale getirebileceği ifade edildi. Eleştirmenler bu gelişmenin ABD'de herkese eşit hukuk ilkesini zayıflattığını savunurken, bazı yorumcularsa bunun yeni bir hukuki sınıf oluşturduğunu belirtiyor. Tartışmaların merkezinde gelecekte hiçbir yönetimin bu dosyaları yeniden açamaması ihtimali yer alıyor. New York Times bu tabloyu ABD siyasi sistemi açısından önemli bir kırılma olarak değerlendirdi. Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarını

0: raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı, ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken, Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı, ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'ın olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Partiler arasındaki bayramlaşmalar dolayısıyla Hüdapar 7 partiyle bayramlaşacak. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programı şu şekilde olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ilk olarak AK Parti heyetiyle görüşme yapılacak. Hüdapar, AK Parti'nin ardından sırasıyla Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile karşılıklı olarak eş zamanlı bayramlaşma yapılacak. Hüdapar Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Karaarslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol'dan oluşan heyet karşılayacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun'dan oluşan heyet ile de Hüdapar, bayramına gelen partilerin genel merkezlerine eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleştirecek. Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanacak. Kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere toplu kesimler için 839.122 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20.842 lira idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13.333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4.344 lira, hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18.243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle belediyelerce cezai işlem uygulanacak.
1: Haberleri dinlediniz.

Kainatın efendisini taşıdın sırtında. Onu bir kez düşte görebilmek için bizler yanarken, sen onun hizmetinde şereflendin be kusva, kusva. Keşke değişebilseydik bedenlerimizi. Sen ben, ben de sen olsaydım. Ne akıl, ne şuur, ne de başka şey isterdim. Bir ne olup da o nebiye hizmet etseydim.

ne böğürür ne de bir şey yerdim. Anasını kaybetmiş yavru gibi yolunu gözlerdim. Ne zaman binecek üzerime diye.

hangi hayvanat erişebildi senin makamına? Kim taşıyabildi ki kainatın en mukaddes emanetini senin kadar oluruyla sırtında?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Noğlu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Noğlu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
3: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
6: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan pen, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
11: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
13: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
14: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 24 Mayıs. Günün ayeti. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tövbe Suresi 112. Günün hadisi. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerifiyle yapılan deyimler. El mülkü lillah. Mülk Allah'ındır anlamına gelir. Mülk, üzerinde tasarruf hakkı bulunan şey, alınıp satılan şey anlamındadır. Varlık ve saltanat için de kullanılır. Tüm varlıkları var edip yaratan Allah'tır. Her şey O'nun mülküdür. İnsanların bir mülke sahip olması mecazi ve geçicidir. Malikül mülk, mülkün sahibi demektir. Mülkün esas sahibi Allah'tır. Kur'an'da şöyle buyurulur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Gökle yer arasında bulunan şeyler de O'nundur. O'nun mülkte ortağı yoktur. De ki, mülkün gerçek sahibi Malikül mülk olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Sözün özü. Kendi nefislerine faydası olmayanın sana da faydası yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi, bizi ve ailemizi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
13: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve sarıcıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon: 0546 725 5862.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürür.

0: ve ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu NY ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için NY AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. NY AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Roman Kuşağı başlıyor.
7: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce.
8: 31. Bölüm.

Yolda kamyon 3-4 askeri kontrol noktasında durduruldu. Ama yapılan kontrollerde şüphe uyandırıcı bir şey görülmediğinden yollarına devam etmelerine izin verildi. Sonunda korku ve endişeyle geçen yolculukları Suriye'ye giriş yapmakla rahat bir nefes aldılar. Tehlike büyük ölçüde atlatılmıştı. Abbas, yeğenini bir an önce annesine götürebilmek için sabırsızlanıyordu. Bu yüzden Abdülkadir'in geceyi Suriye'de geçirmeleri için yaptığı ısrarlı çabaları sonuçsuz kalmıştı. Abbas, Abdülkadir'e yaptığı yardımlarından dolayı çokça teşekkür edip minnettarlığını dile getirdi. Abdülkadir de böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için en az Abbas kadar mutlu ve huzurluydu. Son görevini de yerine getirmek için Abbas ve Murad'ın selametle Nusaybin'e geçişlerini sağlayacak hazırlıklara başladı. Nusaybin'e onları geçirecek iki kişiye teslim etti Abdülkadir. Böylece üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Eski model bir arabayla Nusaybin'e geçen Abbas, Murad'ı yanına alarak orada daha önce tanıştığı bir arkadaşının evine misafir oldular. Murad, yorucu geçen uzun yolculuğun etkisiyle oturmuş olduğu kanepenin üzerinde öylece kıvranıp uykuya dalmıştı. Bu durumu gören ev sahibi, Abbas ve Murad için ayrı ayrı yer yatağı serdi. Abbas'ın da yorgun olabileceğini düşünerek onları kendi odalarında baş başa bırakmak için müsaade isteyip kendi odasına çekildi. Abbas, kanepenin üzerinde uykuya dalan yeğenini yavaşça kucaklayıp serilen yer yatağına bıraktı. Üzerine yorganını usulca örtüp alnına bir buğse kondurdu. Murad hiç uyanmadan o tatlı uykusuna devam ediyordu. Abbas da yeğeninin o masum çehresini dakikalarca şefkatle seyretti. Kendi kendine söz verdi. Murad'a hiçbir zaman anne babasının yokluğunu aratmayacaktı. Yavaş yavaş göz kapaklarının ağırlaştığını hissetti. Arka arkaya esnemesi de onun çok yorgun olduğunun belirtisiydi. O da Murad'ın yatağının yanına serilen yer yatağında uyuyacaktı. Uyumak için hazırlanırken gözü gömleğinin cebinde ucu dışarıya sarkmış kağıt parçasına ilişti. Çıkarıp da baktığında ikiye katlanmış bir zarf olduğunu gördü. O yorgunluğun etkisinden olacak ki hala o zarfın ne olduğunu anlayamamıştı. Ta ki üzerindeki Murad Nessar'a verilecek yazısını görene kadar. Bu Şahran Taybet'in ona verdiği ve Hüseyin'in Murad'a yazmış olduğu mektuptu. Bir an Hüseyin'i düşündü. Kendisini tanımıyordu ama o genç yaşında yaptığı fedakarlıklar, vatanının işgalcilerden kurtulması ve Ebu Garip cehennemindeki mazlumların ahının hesabını işgalcilerden sormak için kendini bile bile feda etmesi takdire şayandı. İşgalci Amerika başka seçenek bırakmamıştı. Ya zilletli bir yaşam ya da izzetli bir ölüm. Kendisi şerefli ve izzetli bir ölümü tercih etmişti. Tıpkı ismini taşıdığı peygamber torunu Hazreti Hüseyin gibi. Elindeki zarfı usulca açtı Abbas. Hüseyin'in yeğeni için yazdıklarını merak ediyordu. Yastığını duvara dayayıp sırtını da yastığa yasladı ve mektubu okumaya başladı. Sevgili Murad, sen bu mektubu alıp okuduğun zaman ben belki çok uzaklarda olacağım. Gitmem gerekiyordu. Seninle vedalaşmaya yüreğim el vermezdi. Seni görüp de senden ayrılmak bana büyük bir ızdırap olacaktı. Ve ben bu ızdırabı yaşamamak için seninle vedalaşmadan çok ama çok uzaklara gidiyorum. İnan ki akrabalarının seni almaya geleceklerini öğrenmemiş olsaydım bu kadar kolay seni bırakıp gitmezdim. Ama seni almaya geleceklerini öğrenince gözüm arkada kalmadan gidiyorum. Gitmem gerektiği için gidiyorum. Sana her şeyi anlatamıyorum. Ama inan ki neden gittiğimi bilseydin bana hak verirdin. Beni anlayacağını umuyorum. Şimdi anlamasan da biraz daha büyüyünce beni daha iyi anlayacaksın. Yüreğimin bir parçasını senin yanında bırakıp gidiyorum. Bize bu zulmü ve acıyı yaşatan zalimlerden hesap sormak için gidiyorum. Gözü yaşlı anaların, iffetleri incitilen bacıların, yetim bırakılan çocukların,
evleri başlarına yıkılan ve en acımasız bir şekilde katledilen masumların hesabını sormak için gidiyorum. Sonsuzluğa ve en güzel sevgiliye vasıl olmak için gidiyorum. Yeniden bir diriliş ve Luce'de diriliş için gidiyorum. Murat, sana ne yazacağımı ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Seni çok ama çok sevdiğimi bilmeni isterim. Seninle cennette güzel evlerde ve bahçelerde buluşacağız inşallah. Orada hiç ayrılık, acı, keder ve sıkıntı da olmayacak. Her zaman mutlu ve huzurlu olacağız. Akrabalarının yanında daha çok mutlu ve huzurlu olacağına inanıyorum. Seni koruyucuların en hayırlısı olan Yüce Rabbime emanet eder, gözlerinden öperim. Her zaman seni çok seveceğim ve seni asla unutmayacağım. Sen de beni unutma. Seni seven abin Hüseyin.

0: Mektup bitince gözyaşlarına hakim olamadı Abbas. Irak'ta yaşanan ve insanın yüreğini sızlatan bu hazin tablolar bir kez daha yüreğini derinden yaralamıştı. Toprakları işgal edilmiş, katliamlara maruz kalmış, soykırımın eşiğine gelmiş, iffetleri ve onurları incinmiş, geleceğe dair tüm hayalleri ellerinden gasp edilmiş mazlum Müslümanların çaresizliğine, kimsesizliğine ve garipliğine ağladı Abbas. "Allah'ım," dedi Abbas gözyaşları içerisinde, "sen kimsesizlerin, mazlumların, mahrumların ve mustazafların Rabbisin. Irak'taki, Filistin'deki, Çeçenistan'daki, Afganistan'daki ve tüm İslam coğrafyasındaki mümin, erkek, kadın ve çocukları koru. Senin yolunda mücadele edenleri yardımsız bırakma. Kafir ve zalimlerin hilelerini, oyunlarını ve planlarını boşa çıkarıp başlarına geçir. İslam ümmetine de vahdet, birlik ve dayanışmayı nasip eyle." Abbas duasını bitirip uyumaya çalıştı. Ama çok yorgun olmasına rağmen düşünceler uyumasına engel oluyordu. Yatakta bir o yana bir bu yana kıvrılıp durdu. Gece geç saatlere kadar yoğun düşünce atmosferinden sıyrılamayan Abbas artık daha fazla uykusuzluğa direnemeyip kendinden geçti. Sabah namazını kılarken uyumamak için direndi. Tesbihatlarda ne dediğini şaşırdığını fark edince yine uyudu. Gözünü açtığında Murad'ın yatağında oturmuş sessizce kendisini seyre daldığını gördü Abbas. Duvarda asılı duran saate bakınca saatin henüz 6.45 gösterdiğini gördü. Henüz vakit erkendi ama yavaş yavaş hazırlıklara başlaması gerektiğini düşündü. Gece o kadar yorgun ve bitkin düşmüştü ki sabah namazını kıldıktan sonra nasıl tekrar kendinden geçtiğini bile hatırlayamadı. Anlaşılan Murad kendisinden daha heyecanlı görünüyordu. Bu yüzden erkenden uyanmıştı. "Hayırlı sabahlar Murad," dedi Abbas yeğenini tebessüm ederek. Cevap da aynı içtenlikle ve tebessümleydi. "Hayırlı sabahlar Abbas dayı," dedi Murad. "Nasıl, rahat uyuyabildin mi bari?" "Hı hı," deyip evet manasında başını salladı. Kahvaltılarını yapıp havaalanına gitmek için tüm hazırlıklarını bitirdiler. Saat 10 uçağıyla döneceklerdi. Bu yüzden de biraz erken havaalanında bulunmaları gerekiyordu. Hemen yola çıktılar. Kısa bir süre sonra Mardin Havaalanı'nın önünde dayı yeğen baş başa kalmışlardı. Saat 9'a yaklaşıyordu. Bu da demek oluyordu ki uçaklarının havalanmasına tam bir saatlik zaman dilimi vardı. "Sanırım şimdi tam zamanıdır," deyip içinden geçirdi Abbas. "Murat," dedi Abbas. Murad'ın önünde çömelip ellerini tutarak. "Ne dersin, anneanneni telefonla arayıp ona müjdeli haber artık verelim mi? Şimdi çok merak ediyordur. Onu daha fazla merakta bırakmayalım." Murat tebessümle evet anlamında başını salladı. Abbas cebinden cep telefonunu çıkarıp telefonunun rehber bölümünde kayıtlı bulunan ev telefon numarasını çıkardı. Heyecandan elleri titriyor, kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyordu. Ayşe ananın hastaneden taburcu olup eve gelmiş olması gerekiyordu. Artık annesini arayıp müjdeli haberi vermek istiyordu. Heyecandan titreyen parmaklarıyla cep telefonunun arama tuşuna bastı. Telefon çalıyordu. Kısa bir bekleyişin ardından telefonu açan eşi Zehra'ydı.
1: Kıyamet Şehir Felluce 31. Bölüm.

yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki ben değil, okşar mısın efendim?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplamalı cam

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlar Lübnan'da yaşanan vahşete göz yumuyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Beka bölgesindeki Birital kasabası yakınlarında bulunan Nabisirik bölgesi en az 5 kez hedef alındı. Sur kentinde de iki ayrı yerde yerleşim yerleri Siyonist işgal rejimi savaş uçakları tarafından bombalandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun saldırılarında biri çocuk, 11 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Şehit edilenlerden ikisinin sınıra yakın bir yerde hedef alındıkları belirtildi. Siyonist işgal ordusu bunun ardından geniş çaplı hava saldırıları ve Güney Lübnan'a kara operasyonu başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana işgal ordusunun saldırılarında en az 3.111 kişi şehit oldu. Siyonist işgal ordusu ise çatışmalarda 22 askerini kaybettiğini ileri sürdü. Sağdan gelen görüntü ve haberlerse işgal ordusunu yalanlar nitelikte. Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyrü sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması. Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi. Anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması. İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması. Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklamasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar, Trujillo kırsalında çalışan tarım işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ayrıca Omaha bölgesinde ise polise yönelik planlı bir pusu kuruldu. Saldırganların konvoyun geçişi sırasında ateş açması sonucu 6 polis hayatını kaybetti. Savcılık sözcüsü olay yerinde iki ayrı ekip tarafından kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Honduras Güvenlik Bakanı saldırıların büyük ihtimalle ağır silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı, arazi işgali, çete çatışmaları nedeniyle istikrarsızlık yaşandığını ifade edildi. Saldırılar Honduras Kongresi'nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşti. İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. CHP, 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair, ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi. ABD'de hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini kökünden sarsan bu hamle geldi. Trump, kendisine ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı. New York Times'ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Trump ve ailesini kapsayan yeni bir hukuki düzenlemeyle geçmiş ve gelecekteki mali ve vergisel soruşturmaları fiilen devre dışı bırakan bir koruma mekanizması oluşturdu. Haberde bu adımın klasik anlamda başkanlık affı sınırlarını aştığı ve yalnızca mevcut dosyaları değil, ileride ortaya çıkabilecek olası soruşturmaları da kapsadığı belirtildi. Bu nedenle uygulama bazı hukuk çevreleri tarafından ömür boyu dokunulmazlık olarak tanımlanıyor. New York Times yazarı Jeffrey Toobin, söz konusu düzenlemeyi devletin bazı kişi ve kurumlar için adeta önceden kapatılmış bir hukuk alanı oluşturması şeklinde yorumladı. Buna göre Trump ailesi, mali ve vergi başlıklarında olası incelemelerin büyük bölümünden muaf hale geliyor. Haberde ayrıca bu düzenlemenin uzun süredir devam eden vergi soruşturmaları ve mali incelemeleri de etkisiz hale getirebileceği ifade edildi. Eleştirmenler bu gelişmenin ABD'de herkese eşit hukuk ilkesini zayıflattığını savunurken, bazı yorumcularsa bunun yeni bir hukuki sınıf oluşturduğunu belirtiyor. Tartışmaların merkezinde gelecekte hiçbir yönetimin bu dosyaları yeniden açamaması ihtimali yer alıyor. New York Times bu tabloyu ABD siyasi sistemi açısından önemli bir kırılma olarak değerlendirdi. Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı, ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken, Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı, ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve

0: bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Partiler arasındaki bayramlaşmalar dolayısıyla Hüdapar 7 partiyle bayramlaşacak. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programı şu şekilde olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ilk olarak AK Parti heyetiyle görüşme yapılacak. Hüdapar, AK Parti'nin ardından sırasıyla Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile karşılıklı olarak eş zamanlı bayramlaşma yapılacak. Hüdapar Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdi Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Karaarslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol'dan oluşan heyet karşılayacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun'dan oluşan heyet ile de Hüdapar, bayramına gelen partilerin genel merkezlerine eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleştirecek. Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanacak. Kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere toplu kesimler için 839.122 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20.842 lira idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13.333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4.344 lira, hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18.243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle belediyelerce cezai işlem uygulanacak.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

El sildin, ayak sildin, pencere sildin, masa sildin. Hafızandan bazı isimleri sildin. Geçmişi silip attın. Hatta kimilerin sana olan borçlarını bile sildin. Ama gözyaşı sildin mi?

hasretten hem de dertten. Yaralandım ta yürekten, içimi her an ürperten, kavuşamam artık.

0: Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.
1: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir O hatırlayacak. Hatırını yalnız O bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM, 93.7. Kervan FM.
3: İlla hu. Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim. Özgürlüğe değil, sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid, tutunmam senden başkasına, hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna. Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.
2: Kervan FM reklamlar.
4: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
5: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Nolu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küs Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

yüzüme bak. Bir de sözümü dinle. O güzel yüzünü haydi bir sil de. O masum yürekle, o tatlı sesle. Ağlama bebeğim, bebek ağlama.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Liv Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i Şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Aslı saadette çocuk olmak. Ümmü Halid olmak. Halid bin Said'in küçük kızı. Kırmızı bir elbise var üzerinde. Ve babasıyla beraber Allah Resulü'nün huzurunda. Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için Efendimiz onu görünce "Sene, sene" diye sesleniyor ona. Habeş dilinde güzel kız anlamında. Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor. Ve bir ara sırtındaki peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor. Halid bin Said hemen müdahale ediyor kızına. Ama Hazreti Peygamber ona engel oluyor. "Bırak, oynasın" diyor. Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti. Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı. "Bana Ümmü Halid'i getirin" buyurdular. Ümmü Halid getirilince elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez "Bunu giy, üzerinde eskisin" dediler. Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek "Ümmü Halid, bak bu güzel, bu çok güzel" dediler. Aslı saadette çocuk olmak, Abdullah, Ubeydullah veya Kesir olmak. Hazreti Abbas'ın çocukları. Fahri Kainat onları yan yana dizer, sonra karşılarına geçer ve "Kim benim yanıma daha önce gelirse ona şunu şunu vereceğim" derdi. Onlar da koşarak gelir, Hazreti Peygamber'in sırtına tırmanır, göğsünün üzerine çıkarlardı. Hazreti Peygamber de onları öpüp bağrına basardı. Abdullah bin Cafer anlatıyor. "Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada Resulullah yanımızdan geçti. Beni gördüklerinde "Şu çocuğu bana uzatınız" buyurdular. Beni bineğinin önüne oturttular. Sonra da Kusem'i göstererek "Şimdi de şunu uzatınız" dediler. Ve onu da terkisine bindirdiler. Sonra da Fahri Kainat başımı üç kere sıvazladılar. Her sıvazlamada da "Ey Rabbim, sen Cafer'in yokluğunu çocuklarına hissettirme ve onun yerini sen doldur" diye dua ettiler. Asr-ı saadette çocuk olmak, Hasan, Hüseyin olmak, Efendimizin gül demetleri. Selman-ı Farisi anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü Eymen gelerek "Ya Resulallah, Hasan'la Hüseyin kayboldular" dedi. Hazreti Peygamber etrafında oturan bizlere "Kalkınız ve oğullarımı arayınız" buyurdu. Ve herkes bir tarafa dağıldı. Ben de Hazreti Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim. Bir dağın eteğine kadar geldik. Bir de ne görelim? Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Hazreti Peygamber onların yanına gitti, onları birbirlerinden ayırdı, yüzlerini okşayıp şöyle dedi: "Annem, babam size kurban olsun. Siz ikiniz Allah katında ne kadar değerli ve şereflisiniz." Sonra da birini sağ, öbürünü de sol omzuna aldı. Onları böyle görünce ben dedim ki, "Cennet sizlerin olsun. Ne güzel bir bineğiniz var böyle." Resulullah da şöyle buyurdu: "Ama onlar da ne güzel binicidirler." Asr-ı saadette çocuk olmak, Ümame olmak. Hazreti Zeynep'in küçük kızı. Efendimizin bir başka gülü. Fahri Kainat onu çok seviyor. Ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor. Öyle ki Allah Resulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor. Rüküye eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor. Kalkarken de yine dedesinin sırtında. Ve bir gün olur. Ümame hastadır. Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır. Hazreti Zeynep babasının gelmesi için haberci gönderir.
Hazreti Peygamber torununu son kez görecektir. İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar ve ona sokulur. Allah Resulü onu bu halde görünce gözlerinden yaşlar boşalır. Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak veya asr-ı saadette çocuk olmak.

Ya Rab, ne olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbül-i nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmedi Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri vefadara ulaştır.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kâbe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kâbe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

0: yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?
1: Kervan efendim.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: Buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Seni arayan bu aciz kulları, sen sana ulaştır Allah'ım. Dertle yanan bu canları, sen aşkınla yak Allah'ım. Var olan bu dünyanın sahibi olan sensin. Biz ki senin aciz kulların, sen bizleri hidayete erdir.

0: Kervan FM.
1: Acımız geceyi büyütür. Umutlarında kuşluğu büyütenlerin aslında en iyi bildikleri elbette gecedir. Tutup geceyi ülkeme getirirdi. Fecri birlikte analım diye. Andığımız o neydi ki, neresine tutunduysak ardı hep gece. Vakit yok. Andıkça parçalanan dost yüzü toplanıyor acıyla ülkemden. Gözlere veda sonu bırakılan. O cam kırıklarıyla kalbim ki şimdi her gece andıkça fecri soruyor. Gün rengimizi götüren o cellat kim?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri, istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

0: Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Tarihi mekanlarımız. Gaziantep'in sokaklarında yürürken aslında geçmişin izinden yürürsünüz. Bir sokağa dönün, karşınıza binlerce yıllık tarihi bir eser çıkar. Bazen tarihin kuytu köşelerine bir ziyaret yapacağız. Bazen de şehrimize özgü minarelerden yankılanan ezan-ı şerifi takip ederek tarihi camilerin içinde zaman yolculuğuna çıkacağız. Birçok camimizi ve tarihi mekanlarımızı bu programda tanıyacağız. Recep Fidancı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihi Mekanlarımız, Kervan FM'de. Tarihi Mekanlarımız başlıyor.
9: Esselamu Aleyküm, hayırlı vakitler Kervan FM dinleyicileri. Tarihi Mekanlarımız programıyla sizlerleyiz. Her hafta Gazi şehrimizin birbirinden güzel tarihi eserlerinden bir tanesine gidip o güzel eserleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geze geze, adım adım şehrimizi gezeceğiz ve bu güzel şehrin içerisindeki tarihi eserleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Bu haftaki durağımız Handan Bey Camisi olacak. Evet, kale çevresine yakın, kaleye doğru çıkan ara sokakların birinde bizler de gezerken öyle tevafuk denk geldik doğrusu. Gerçekten de sokak aralarında kalmış, sokaklarda evlerle iç içe bir camiyle karşı karşıyayız. Handan Bey Camisi avlusuna girdiğiniz andan itibaren, şu an avlusundayız tabii, evlerle birlikte bir avlu şeklini almış diyebiliriz. Çünkü caminin iki girişi olmasına rağmen bir giriş zaten iki taraflı şekilde evin ortasında kalmış ve diğer bir girişte kaleye doğru çıkan bir sokaktan giriliyor. Tabii cami genel olarak çok büyük olmasa da alan olarak 3-4 evin kapsayacağı bir alana sahip. Hem iç kısmı hem avlusu eşit bir şekilde büyüklük olarak aynı orantıya sahip. Ve yani çok da dikkat edilmese belki görünmeyecek kadar da köşe bir noktada cami, Handan Bey Camisi. Biz avlusundayız, şu an avluda oturanlar var, ailecek oturacak oturanlar var daha doğrusu. Burada vakit geçirenler var ve avlunun içerisinde tabii camiye ait şadırvan ve abdest yerleri mevcut. Abdest yerleri demişken yine camiyle bir bütün olarak yapıldığı dönemden itibaren tarihi bir şekilde günümüze kadar gelen abdest yerleri ve şadırvanı tarihi bir şekilde karşımızda duruyor. Handan Bey Camisi'nin hemen arka tarafından, yani avlunun tam karşı tarafında caminin bulunduğu bölüm tarafından arkasında bir bahçe mevcut. Bu bahçede tam giremiyoruz arka tarafa ama herhalde orada çok önceden birkaç mezarın olduğu da rivayet ediliyor ama ne kadar sahih onu bilmiyoruz değerli dostlar. Handan Bey Camisi'nin tarihine bakacağız, kaç yılında yapıldığına ve yapıldıktan bu yana geçirdiği süreçleri, gördüğü zararlara da bakacağız inşallah. Handan Bey Camisi 16. yüzyılda Handan Bey tarafından yaptırılıyor. Tabii malumunuz, önceki programlarımızda da birkaç defa dile getirdik. Gaziantep'teki tarihi camiler Ayinta Vakıf defterinde genelde kaydediliyor. Bir kısmı orada geçiyor. Bir kısmı da Şer'i Mahkeme Sicili dediğimiz bölümde kaydediliyor. Tabii 1575 tarihli Ayinta Vakıf defterinde adı yok. Yani Handan Bey Camisi orada geçmiyor ama 1596 tarihli Şer'i Mahkeme Sicili'nde kaydı geçiyor. Tabii bu iki tarih arasında inşa edildiği düşünülüyor, tahmin ediliyor. Hannan Bey camisi birkaç kez onarım geçirilmiş. Peki bu onarımların sebebi ne? Ona da bakacağız inşallah. Ona geçmeden önce Hannan Bey camisinin birkaç farklı isimle anıldığını öğrendik. Bunlar Handaniye, Handaliye ve Andaliye diye böyle üç farklı isim. Ayrıyeten zaten şu an tabelasında da Handan Bey diye geçen toplamda dört isimle bilinen bir camideyiz. Onarımdan bahsettik. Caminin birkaç onarım geçirdiğinden bahsettik. Bu onarımlardan en büyüğü de malumunuz bu güzel memleketimize, aslında bütün bir İslam coğrafyasına yönelik 1900'lü yıllarda, 1800'lü yılların sonları, 1900'lü yıllar ve 20. yüzyıla kadar da gelen bir dönemde işte büyük bir savaşın olması ve bu topraklara kadar sirayet eden o savaşların maalesef Gaziantep'te de büyük yaralar açmış ve özellikle o savaş sürecinde birçok tarihi eser zarar görmüştür. Camiler de bunlardan bir kısmı. Handan Bey Camisi de yine zarar görmüş ve Handan Bey Camisi kıble duvarı kısmında bir bombanın değmesi sonucu, daha doğrusu eskiden gülle tabiri kullanılırdı, bir güllenin orada patlaması sonucu kıble duvarını deliyor. Tabii sonradan cami onarılıyor ve onarılırken de özellikle şeye dikkat ediliyor, mevcut plan ve projesinin bozulmamasına. Çünkü tarihi yapıları geleceğe taşıyabilmek hem kendi günümüzde hem de önceki günden bize bırakılan bu güzel eserlerin onarım sürecinde dahi böyle asli yapısına, asli dizayn edilme şekline aykırı hareket etmeden onarmak lazım. Çünkü tarihini, özünü, canlılığını, o kokusunu, o atmosferini koruyabilmek, ona iyi bakmakla alakalıdır. Tabii biz bunları gezerken gerçekten mutlu oluyoruz. Böylesi güzel eserleri, böylesi güzel tarihi yapıları ve burada şu an aslında Fransız saldırıları neticesinde zarar gören bir caminin içerisinde bulunmamız aslında bizim için şu manaya geliyor. Yani düşman, işgalciler, emperyalistler, bu Fransız olur, bu İngiliz de olur, diğer bütün emperyalistler için de geçerli. Yani bizim dinimize yönelik ya da İslami sembollerimize yönelik yaptığınız saldırılar, emin olun ki bize daha çok güç veriyor. Ve hamdolsun bütün bu saldırılara rağmen hala Gaziantep'te sayısızca, belki saymaya kalksa birçok tarihi cami mevcut. Bunlar hala ayakta. İnşallah uzun bir süre daha ayakta kalacaktır. Handan Bey Camisi'nin mimarisiyle alakalı biraz konuşmak gerekir. Tabii genel hatlarıyla avlu ve caminin içerisinden bahsettiğimiz zaman eşit oranda olduğundan, iki kapıdan girildiğinden ve kale bölgesine yakın ara bir sokakta kaldığından aslında çok da dikkat edilmese göze çarpmayacak derece böyle köşede bir yerde kalmış. Herhalde o dönemde bu bölgelerin mimari olarak yapılış şekliyle alakalı. Tabii caminin ayakta durma şekli, kolonlarıyla ilgili iki ayaklı bir şekilde yapılmış ve çapraz tonozla örtülü. Altı bölmeye ayrılmıştır caminin kendisi. Minarede, caminin kendisinde bazı motifler mevcut. Özellikle de çini ve rozetler göze çarpıyor. Tabii minare biraz daha dış kısımda kalacak şekilde yapılmış. Yine aynı şekilde camiye girerken taç kapıyla ilgili ya da caminin ana girişiyle alakalı kapılara dikkat ettiğimiz zaman dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi de kullanılan taşlardaki işçilikti. Her ne kadar sade taşlar kullanılmış olsa da yine de güzel bir işçilik, güzel bir şah eser bırakılmış ecdadımız tarafından bize ve bizler de inşallah böylesi güzel mekanlara sahip çıkarak gelecek nesle aktaracağız. Değerli dostlar, biz avluyu gezdik, anlatmaya çalıştık. İnşallah böylesi güzel bir eseri, böylesi güzel bir mekanı, Handan Bey Camisi'ni bir de içeride gezeceğiz, sizlere aktaracağız inşallah. Değerli dinleyiciler, şu an Handan Bey Camisi'nin içerisindeyiz. Evet, küçük bir cami iç kısmıyla karşı karşıyayız. Avlusunun küçük olduğundan bahsettik ve caminin içerisi de küçük, tek parça. Ortalama 7 ya da 8 saflık bir caminin içerisi ve genişlik olarak da yine de çok geniş olmasa da uzunluğuna göre biraz daha geniş bir cami. Girer girmez karşımıza böyle yüksekçe iki kolonla karşılaştık. Bu kolonlardaki taşlara dikkat ettiğimiz zaman evet şöyle dokunma fırsatımız da oldu. Sonradan onarım süreciyle alakalı tek parça siyah taşlar kullanılmış. Herhalde onarımıyla alakalı olsa gerek. O tarihi yapıya çok da zarar vermeden bir onarım süreci söz konusu. Zaten avluyu gezerken de bahsetmiştik. Fransız işgalinde maalesef Handan Bey Camisi'nin kıble tarafı da zarar görmüştü. Ve şu an mihrap kısmına doğru geldik. Mihrap kısmında işçilik olarak çok güzel bir işçilikle karşı karşıyayız. Krem rengi, siyah ve bordo taşlar bir arada kullanılmış. Ama sadece mihrap değil de mihrabın üst kısmıyla da dahil, zaten caminin mihrap kısmı dahil ön tarafında 3 kemer olacak şekilde yapılmış. Sağ tarafında yine 2 kemer bölmesiyle ve sol tarafta 2 kemer bölmesiyle cami inşa edilmiş. Zaten kemer sayılarından da anlaşılacağı üzere cami çok da büyük değil. Ve mihrap kısmında bulunan 3 kemer kısmının bir tanesi mihrap bölmesini oluşturuyor. O yüzden o bölmede kullanılan taşlar diğer kemerlerden daha farklı bir şekilde yapılmış. Kolonlar da tam böyle mihrap bölmesindeki kemeri iki uçlu şekliyle kapsayacak şekilde yapılmış. Ve şu an cami içerisi çok aydınlık değerli dostlar. Hiçbir ışık açık olmamasına rağmen caminin pencerelerinden içeriye vuran ışık, yine kapının açık olması da içeriye arka taraftan bir ışığın girmesine vesile oluyor. Ve girerken zaten tek bir kapıdan giriyoruz caminin iç kısmına. Hemen sağ tarafta böyle sonradan birkaç ahşap tahtanın yerleştirilmesiyle birlikte kadınlara yönelik bir bölme tahsis edilmiş ve girer girmez üst tarafta küçük bir bölme, önceki dönemlerde müezzinlerin kullandığı bölme. Kapısı da hemen sol tarafta tahta bir kapı. Şu an kapalı olduğu için yukarı çıkamıyoruz. Tabii caminin yüksekliği, genişliği, uyumluluğu çok güzel. Gerçekten de insanın içerisine oturup da saatlerce vakit geçirebileceği, hem havasıyla hem kokusuyla hem temizliğiyle ve zaten en güzel yanı da tarih olmasıyla, tarihi bir eser olmasıyla insanın içerisine vakit geçirebileceği bir yerden. Şu an dediğimiz gibi cami ara sokaklarda kaldığı için normal sadece vakit namazlarında belli bir cemaat sayısı mevcut. Onun dışında ara zamanlarda da böyle gelip namaz kılanlara denk gelmek çok nadir. Çünkü diğer tarihi camilere baktığımız zaman, özellikle de bazı işlek caddeler üzerinde duran tarihi camilere baktığımız zaman vakit namazları dışında cami zaten

yapılmış. Malumunuz zaten camiye girer girmez sağ tarafa düşen kısımda cuma günleri hutbenin okunduğu yer, sol bölmede ise vaazın verildiği kısım. Bunlar zaten yüksekçe bir yerde ekstradan bir bölme tahsis edilmeden duvarın iç kısmında ve merdivenle yukarı çıkılıyor. O yüzden genelde dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesidir. Cami küçük olduğu vakit caminin içerisindeki mihrap ve minber kısmı da küçük bölmeler şeklinde yapılmış oluyor. Ama yine de içerisiyle aydınlık ve güzel bir camideyiz. Gerçekten ilk etapta sokaktan geçerken de çok da dikkatimizi çekmese ama böylesi güzel bir caminin arada kalmış olması herhalde birçok vatandaşın bilmediği bir cami diyebileceğimiz bir yer. Handan Bey ismi de zaten yapıldığı dönemden günümüze kadar gelmiş. O yüzden arada da kalsa böylesi tarihi mekanları ziyaret etmek lazım değerli dostlar. İnşallah bizler bu vesileyle programımızı burada nihayet erdireceğiz. Handan Bey Camisi'ni gezdik. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Sizleri de davet ediyoruz. Gelin görün. Böylesi güzel şah eserleri bir de gezerek tanımaya çalışın. Zaten her caminin giriş kısmında o cami hakkında tarihi bilgisi veriliyor. Bir tabela şeklinde asılmış orada duruyor. Gelip okumak lazım. Çevredeki insanlarla hasbihal edip cami hakkında bir şeyler öğrenmek güzel olur. İnşallah haftaya farklı bir mekanda görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah odur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup, daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizinle olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

Bir karanlık yol başladı beşikten. Adres sordum gördüğüm her ışıktan. Her biri bir kapı gösterdi lakin dostu bulamadım, döndüm eşikten. Ana dedim, şefkatine yaslandım. Umut pınarımdı, kurumaz sandım. Muradı ben değil, toprakmış meğer. En susuz günümde çaresiz kaldım. Gençlik dedim, düşlerimle avundum. Serapları derya diye savundum. Kapladı gönlümü heva sisleri, sahte sabahlara sevgimi sundum. Evlat dedim, otağı kurdum bağrıma. Gün geldi de ses vermedi çağrıma. Ne dermanım kaldı, ne dilde ferman. Bir kaş çatsa gider oldu ağrıma. Kardeş dedim, ilaç sandım yaraya. Sinsi şeytan haset soktu araya. Miras dedi, yıktı gönül hanemi. Nefsin mabedinde taptı paraya. Dostum dedim, sır yükledim üstüne. Satmaz dedim beni asla dostuna. Lakin döndü devran, dağıldı sisler. Baktım ki bürünmüş rüya postuna. Servet dedim, hırs kapladı gözümü. Unutturdu toprak olan özümü. Bağ bahçe kurdum da bir fukaraya veremedim 3-5 salkım üzümü. Makam dedim, buldum güya asalet. Mührümü eyledim işrete alet. Hoş geldi nefsime alkış sesleri. Aklımı başımdan aldı cehalet. Yok günümde isyan ettim ahtıma. Tok günümde razı oldum bahtıma. Saray kurdum nice kibir taşından. Bir kıvılcım sebep oldu tahtıma. Ne cananda vefa buldum ne canda. Ne makamda ne şöhrette ne şanda. Aradım gördüm ki yok bana ya Rab. Senden başka canan iki cihanda.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Teyzden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Hazreti Peygamber'in ve güzide ashabının hayatı bizlere en büyük örnektir. Özellikle de çağımızın günlük karmaşasında kaybettiğimiz manevi huzuru yeniden yakalayabilmek için onların davranışlarına sımsıkı tutunmamız gerekmektedir. İşte sabah namazı ile ilgili Hazreti Fatıma'dan güzel bir örnek. Hem erkek müminlere hem de yavrularını büyütürken uykusuzluğu çok iyi bilen tüm annelere.

Hazreti Hüseyin henüz süt emme yaşlarındayken hastalanmış, Hazreti Fatıma sabaha kadar uyuyamamıştı. Hazreti Hüseyin sabaha doğru dalıverdi. Bunu fırsat bilen Hazreti Fatıma derhal sabah namazını eda etti ve uyudu. Mescid-i Şerif'te ashabına sabah namazını kıldıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerine teşrif ettiler. Hazreti Fatıma'yı uyur vaziyette görünce, "Ey kızım Fatıma, peygamber kızıyım diye sakın namazı terk etme. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, namazını vaktinde kılmadıkça cennete gireceğini zannetme," diye buyurdular. Buna karşılık cennet hatunu Hazreti Fatıma validemiz, "Canım babacığım, sabaha kadar uyumadım, sabah namazını kılıp yattım," diye cevap verdi. Bunun üzerine iki cihan serveri Efendimiz şöyle buyurdular: "Müjdeler olsun sana kızım Fatıma, ahirette böyle sıkıntılar görmeyeceksin." Peygamberimizin "Ey kızım Fatıma, peygamber kızıyım diye sakın namazı terk etme. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, namazını vaktinde kılmadıkça cennete gireceğini zannetme," diye buyurması, namazın hiçbir şekilde ihmal edilemeyeceğinin delilidir. Kuşkusuz her gün aynı olmaz. Bazen sabah namazı için geç uyanabilir insan. O zaman en büyük sorun güneşin doğup doğmadığıdır. Bunu anlamanın en kolay yolu şunu bilmektir: güneş takvimlerde yazılı olan imsak vaktinden tam bir saat sonra doğar. İmsak vaktinde sabah namazının da vakti girmiş olur. Eğer kişi dar bir vakitte sabah namazına uyanmışsa, her şeyden önce elini çabuk tutmalı, gayet hızlı hareket etmelidir. Namazı yetiştiremem düşüncesiyle vakit kaybetmemelidir. Güneşin doğmasına birkaç dakika bile kalsa, en azından farzını kılmak elimizdedir.

abdestin sadece farzlarını yaparak zaman kazanılabilir. Kurulanarak, seccade, tesbih arayarak vakit kaybetmemeli, derhal namazın farzına niyet etmelidir. Böylece sabah namazı kaçırılmamış olur.

Gitme dediler Hüseyin'e. Gitme. Ne olursun gitme. Kufe haindir. Kufe'de hainler vardır. Kerbela ölüm kokuyor Hüseyin. Ne olur gitme. Gitme Hüseyin. Hüseyin gitti. Ölüme kucak açtı. Ölümle kucaklaştı. Hüseyin gitti. Kufe'de zulüm vardı. Kufe'de ölüm vardı. Öyleyse durmamalıydı. Yola çıkılmalıydı. Yola çıktı Hüseyin. Bütün ısrarlara rağmen yola çıktı. Gitme dedi İbni Abbas. Gitme Hüseyin. Kufe'den ölümün kokusunu alıyorum. Anam, babam, canım sana kurban olsun gitme. Gitme. Gitti Hüseyin. Dinlemedi kimseyi. Kardeşlerinin mektuplarına mektup yazmadı. Kaderine ölümü yazdı. Alnına şehadeti. Gitti Hüseyin. İmam Hüseyin'i vurdular. Kolunu kanadını kırdılar. Al kanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da. Var oldukça dünya ve döndükçe evren ekseninde var olan zulüm, var olan ölüm bir kez daha geldi. İlk zamanında dünyanın Habil'e, sonrasında Zekeriya'ya ve Eyyub'a, İbrahim'e ve Yusuf'a, güllerin efendisine ve Mus'ab'a kalkan eller bir kez daha kalktı bu sefer. Zulme zulüm katanlar bu sefer güllerin sultanının gül bahçesindeki en nadide güle kıydılar. Hüseyin'e saldılar ölümü. Hüseyin'e kıydılar. Peygamberin gülü, bir tanesi Fatıma'nın canından can, kanından kan. Allah'ın aslanı Ali'nin gül tanesi Hüseyin'e kıydılar. Allah'ın huzurunda, secde anında, mübarek sırtlarına çıkınca Hasan'la Hüseyin, İncinmesinler diye secdede kalan güllerin efendisinin kokladığı güllere kıydılar. Kokusuna kıyamadığı Hüseyin'in canına kıydılar. Kerbela ağladı o gün. Çöl ağladı. Kufe ağladı. Ağıtlar yakıldı toprağa düşen başuğruna. Çölün kızıllığına kızıllık kattı Hüseyin'in kan damlaları. Güneşin batışına kırmızılık. Güneş battı da doğmak istemedi bir daha Kerbela'ya. Rüzgar geldi de gitmek istemedi. Çöller bir kez daha kızıllaştı utançtan. Hüseyin'in kanına ev sahipliği yapmaktan. İmam Hüseyin susamıştı. Bir yudum su aramıştı. Ana yüreği sanmıştı. Kerbela'da, Kerbela'da.

Hüseyin durmadı gitti. Kerbela'da yolculuk bitti. Bitti nefesine kurban nefesler. Dudaklar çatladı yolcuların, yolcularla beraber Hüseyin'in. Çöl üflerken sıcağını yüzlere sular çekildi. Sular çekildikçe düşman yaklaştı. Sular buharlaştıkça çöller sıcaklaştı. Bir damla su dedi. Bir damla su Allah aşkına, Muhammed aşkına, Hüseyin ve Hasan aşkına. Bir damla su dediler yolcular. Bir damla su dedi Hüseyin. Düşman kesti su yollarını. Bir damla su dedikçe dudaklar, çöller suyu yuttu. Düşman kuyuyu tuttu. Fırat ve Dicle sularken aktığı yerleri, cömertçe ikram ederken varlığını, ayırmazken Yahudi ya da Hristiyanı. Bir damla suyu esirgediler Hüseyin ve ailesinden. Bir damla suya hasret boğdular sıcağın kucağında peygamber ocağını. İmam Hüseyin şehit oldu. Gül bahçemde güller soldu. Topraklar kanla doldu. Kerbela'da, Kerbela'da. Hainler defterlerine işlediler bir ihaneti daha. Tarihe not düştüler. İmam Hüseyin öldürüldü. Yaşasın Yezid. İmam Hüseyin şehit edildi. Bedeni Kerbela'ya kurban edilirken mübarek başı Şam'a ikram edildi. Yezid'e sunuldu. Yaşadı Yezid ve Yezidler az daha. Mühlet verdi. Mühlet veren onlara nefes sayılarınca yaşadılar Yezidler. Nefesleri sayısınca yaşadı Yezidler. Ya Hüseyin, Hüseyinler ölmedi zaten. Kerbela'da düşerken kanı yere kanatlandı Hüseyin. Devirler ötesine ve perdeler arkasına. Hüseyinler ölmedi. Hüseyinler ölmedi. Ölmedi. Allah kelamı. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Öldü demedik biz hiç onlara. Adı Yasir, akıbeti şehit. O ölmedi. Adı Ammar, akıbeti şehit. O ölmedi. Adı Hüseyin, akıbeti şehit. O ölmedi. Adı Müslüman, akıbeti şehit. Onlar ölmedi. Hüseyin ölmedi. Kerbela'da yaşıyor bugün. Kufe'de yaşıyor. Mekke'de, Medine'de yaşıyor. Konya'da ve İstanbul'da yaşıyor. Tahran'da, Şam'da yaşıyor. Hüseyin ölmedi. Müslüman neredeyse o orada yaşıyor. Müslüman bugün Kerbela'yı yaşıyor.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

0: Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere geldim, bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim, bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz.
1: Radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

22. cüzün 1. ve 2. hizmini dinleyeceksiniz.

Ama kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız.

0: فتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Takva sizin sıfatınız olduğuna göre, namahrem erkeklere hitap ederken, tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki, kalbinde hastalık bulunan bir şahıs, şeytani bir ümide kapılmasın. Ciddi, ölçülü konuşun.

Hem vakarla evinizde durun da, daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatınızı verin. Hülasa, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin şerefli hane halkı! Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.

0: Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder.
1: İnnel muslimîne vel muslimât

Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.

Hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına, hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da, hanımını boşamaya karar vermiş olarak, sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen, eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir.

Allah'ın kendisine takdir edip helal kıldığı bir hususu yerine getirmekte, peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir.

Onlar öyle seçkin kimselerdir ki, Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. Onu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter.

Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, onu sık sık anın, sabah akşam onu takdis ve tenzih edin.

0: odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyz ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir.
1: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
0: Allah'a kavuşacakları gün selam iltifatıyla karşılanırlar. O onlara pek değerli ve cömertçe bir mükafat hazırlamıştır.

0: Ey şanlı peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı
1: وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا
0: Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا
0: Sen müminlere Allah'tan büyük bir lütfa nail olacaklarını müjdele.

Sakın kâfirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma. Ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.

Ey müminler! Mümin kadınlarla nikah akdi yapıp da onlara dokunmadan kendilerini boşayacak olursanız, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu durumda bağışlayacağınız hediyelerle onları memnun ederek güzel bir şekilde boşayın.

kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim, müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar, zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız, nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Eşlerinden dilediğini bir süre ihmal edip, dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini, tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal, onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah, kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur.

Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir.

Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle

0: yapmanız hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
0: Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir.

Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar, onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber, ey peygamber eşleri! Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah her şeye şahittir.

Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat, rahmet ve senâ ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin.''

Allah ve Resulünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır.

Mü'min erkek ve mü'min kadınlara, haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir.

Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle. Ev dışına çıktıkları zaman, dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.

Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkındaki nizamı budur. Allah'ın nizamında asla bir değişiklik bulamazsın.

0: İnsanlar senden kıyamet saatini sorarlar. De ki, ona dair bilgi Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin? Belki de o saat yakındır.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا
0: Allah, kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.

Yüzleri ateşte kah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün, ah derler, ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik.

Ey ulu Rabbimiz derler. Sözün doğrusu, biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar.

Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de, Allah onu, onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu. O, Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söyleyin ki, Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur.

Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendi. İnsan cidden çok zalim, çok cahildir.

0: Bunun varacağı sonuç da, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınlarınsa tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Sebe Suresi Mekki olup 54 ayettir. Bu sure-i şerife, ihtiva ettiği konulardan biri olan ve 15. ayette geçen Sebe halkı sebebiyle bu ismi almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bütün hamdler, güzel övgüler, gerçek ilah olan Allah'a mahsustur ki, göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ahirette de hamdler O'na mahsustur. O hakimdir, habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa, O hepsini bilir. O rahimdir, gafurdur. Merhamet ve ihsanı boldur. Çok affedicidir.

Kâfirler, başımıza gelecek kıyamet, dirilme ve duruşma diye bir şey yok diye iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için o gelecektir. O gaybları bilen öyle bir zattır ki, onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçamaz. Zerreden daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki, her şeyi açıklayan kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın.''

Böylece Allah, iman edip güzel ve makbul işler yapanları ödüllendirir. İşte onlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır.

0: Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara, iğrenç ve gayet acı bir azap vardır.
1: وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْد۪ي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ
0: Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

Böyleyken kâfirler kendi aralarında şöyle dediler: Siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi?

yalan uydurup onu Allah'a mı mal ediyor, yoksa kendisinde delilik mi var? Bir türlü anlayamadık. Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler.

Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır.

0: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
1: Biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar, ey kuşlar, onunla beraber tesbih edin. Şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin, dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık. Demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizama dikkat et ve siz de ey Davud ailesi, hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız. Çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum, buyurduk.
0: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık.

O cinler, ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davud hanedanı! Şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır.

Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra, cinler ve çevresindekiler, onun öldüğünü, ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda, kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O, yere düşünce, cinler kesin olarak anladılar ki, şayet gaybı bilmiş olsalardı, kendilerini zelil ve perişan eden, angarya işlerde devam edip gitmezlerdi.

0: من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Gerçekten Sebe halkına oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab.

Fakat onlar bu davete sırtlarını döndüler. Biz de onların üzerlerine kükremiş, hırçın mı hırçın, bentleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelim bahçelerini, içinde sadece buruk yemişti, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret, bozulmuş bahçelere çevirdik.

Biz inkar ve nankörlükleri sebebiyle onları böylece cezalandırdık. Zaten nankörlükte çok ileri gidenden başkasını cezalandırır mıyız?

Onların diyarlarıyla feyz ve bereket verdiğimiz kutlu beldeler arasında sırt sırta vermiş, biri birinden görülebilen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanları sağladık. Oralarda geceler ve gündüzler boyunca güven içinde gezin dolaşın dedik.

0: Fakat onlar, "Ya Rabbena, seferlerimizin arasını uzaklaştır," diye dua ettiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Biz de onları, dillere destan olan, hayret ve ibretle bahsedilen masal haline getirdik. Başka yerlere göç etmeleri suretiyle darmadağın ettik. Bunda elbette çok sabırlı, çok şükürlü olan kimselerin alacakları hayli ibretler vardır.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Hakikaten iblis, onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler.

Aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir.

De ki, Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarıp durun bakalım. Ele ne geçireceksiniz? Onların ne göklerde ne yerde size verecekleri zerre kadar bir fayda yoktur. Onların oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

Bahar geldi çöllere. Mevsimi şimdi güllerden süzülen rahmetin. Kıyam üzereyken yüzyıllardır viranımız, ayaklar altındayken insanlığımız, bahar geldi. Ruhlardan fışkıran yanardağlar erdi sükuna. Mahşeri bir seraba dalan bakışlar döndüler aydınlık ufka. Doğuşunla şerefyab olduk ümmetim hitabına. Biz sana hasreti asırlık çöllerde öğrendik ya Resulallah. Sana ülfet için gündüz vakti görünmüştü ya yıldızlar. Kokunla dolmuştu ya güllerin yurdu. Yine Muhammedi nefesi bekler Tuğba dallarında kumrular. Sahabeye gıptamızdır seni her gün görüşleri. Bitsin artık bu ıssız sürgün. Putlarımız infilakta darma duman. Eyvahlarımız tavafta. Bitsin artık bu ıssız sürgün. Ya Resulallah. Sen sönmeyen cehennemi ateşleri İbrahim'i rahmete çeviren nursun. Alemleri teşrifin mevlidimiz olsun. Koparsın şeytan en büyük vaveylasını. Yıkılsın içimizdeki kibir burçları. Sel alsın vadisinin isyanın. Kurutsun nurun saplanıp kaldığımız bataklığı. Sen arayışların huzura erdiği razı oluşsun. Alemleri teşrifin, mevlidimiz olsun ya Resulallah. Bir tufanın ortasında benziyoruz savrulan gemilere. Bizim de yalvarışlarımız var çaresiz tepelerde. Şefaatin kandırsın kalplerimizi zemzemi rahmetlere. Gelişinle bitmişti ya çocukları gömdüren hainlik. Gömülsün yere tertemiz sabilerin bedenleri yerine adaletsizlik. Alemlere gelişin dirilişimiz, ahlakına kavlimiz mevlidimiz olsun ya Resulallah. Küf kokulu çiçekler takılmasın gelinlerin tacına. Haramiler musallat olmasın yuvalara. Sakınışın saadetimiz, mahremimiz, mevlidimiz olsun ya Resulallah. Doymayan açlığımızı taş bağladığın karnında terbiye etsin duruşun. Pahası biçilmesin artık metayla ademcesine onurun. Dünyaya orucun ya oruç mevlidimiz olsun. Veladetinle şenlensin yüreklerimiz ya Resulallah. El açalım senin adına salavatlar getirerek Rabbimize. Ey Rabbimiz, muamma değil, düşüşlerimizin izleri dizimizde. Biz iki dizimiz üzerinde sana mahcubuz. Yakar gibi amel defterlerimizin utanç sayfalarını, bu mahcup yanış ümidimiz olsun ya Rab. Bu mahcup yanış ümidimiz olsun ya Rab. Affın mevlidimiz olsun, Resulünün veladeti mevlidimiz olsun ya Rab. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Ey Şeyh Said, ey Şeyh Said-i Navşerîn, cennet cüte.

Ah anne, kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Göçünce 6 yaşında sokakta boynunu büküşün var ya, büküşün var ya. Babalar kızına zulüm yaparken, üzerine kum dağları kaparken, Mekkeli müşrikler puta taparken, Allah birdir deyip gelişin var ya, gelişin var ya. Gönül umman oldu, söyle anama, ben sana diyemem, gönül kanama. Sevgili evladım Fatıma anama, tebessümle dönüp gülüşün var ya, gülüşün var ya. Bulut gölge yapar nurlu yüzüne, kumda görünmeyen ayak izine. Hasan'la Hüseyin'i alıp dizine, kuzularım, kuzularım diye öpüşün var ya. Kimseye vurmazdın sille tekmeyi, meslek edinmiştin yokluk çekmeyi. Hele yetimlerle azıcık ekmeği, mübarek elinle bölüşün var ya, bölüşün var ya. Çöllerden Taif'e yürüdün yaya, müşriklerin kalbi kararmış kaya. Parmağı kaldırıp gökteki aya, ortadan ikiye bölüşün var ya. Yetişemedik senin biz bu anına, hayranım, hayranım sultanım şeref şanına. Cibril-i Emin'le Hak divanına, 7 kat göklere çıkışın var ya. Ayırdılar seni Mekke yurdundan, Allah emin kıldı çölün kurdundan. Ebu Bekir ile dağlar ardından, nurlu Medine'ye girişin var ya, nurlu Medine'ye girişin var ya. Kurbanım diline seni övenin, bize gel dediler bütün sevenin. Hane-i Eyüp'te çöken devenin, asayla üstünden inişin var ya, inişin var ya. Uhud meydanında komut verilmiş, kılıçlar çekilip yaylar gerilmiş. Pehlivanın biri şehit verilmiş, Hamza'nın başına gelişin var ya, gelişin var ya. Ne çetin olmuştur Hendek savaşı, karnına bağladın 3 tane taşı. Günlerce yemeyip ekmeği aşı, hisseni asaba verişin var ya. Kuru ekmek oldu ömrünce aşın, böylece tükendi 63 yaşın. Ayşe'nin bağrına yaslayıp başın, ümmetim diyerek gidişin var ya.

sitemli, çileli, zahmetli, dikenli yollar, rahmete, şefkate, cennete açılmış kollar, altın işlemeli yüksek döşekler, tahtları zümrütle bezenmiş köşkler, özenle donatılmış cennetler, şehit için, bilen için.

Hasret sana bu gözler. Gönlüm yolunu gözler. Huzura ersem bir kez, bahara döner güzler. Erse payine başım, hep çağlasa gözyaşım. Sen, sen deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler. Köyünün pembe rengi, bulunmaz asla dengi. Temizlenip giderler, günahla gelen yüzler. Gelenler erer nura, her biri bir sürura. Rahmet yağar her yana, kalır mahrum gözsüzler.

toprağından, tozundan, o mübarek izinden, zulmetli dünyalara akar gelir gündüzler. Ölgün ne desem sana, metin düşmezdi bana. Bir şey diyeyim dedim, vefa etmedi sözler. O derin şefkatinden, çok engin himmetinden, dönüp bir teveccüh kıl, ruhum lütfunu özler. Dönüp bir teveccüh kıl, ruhum lütfunu özler.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerin